0: Olay, çeke pala. Sey hola, kira soda.
1: Ne kira liya, kiri şu açı.
0: Soda.
2: Sey, ne çakır çeyi na?
0: Sey, kwaşa de.
1: Yine ye de na, sey ye kuali kira liya, sungyum çe deyav ki.
2: La. Ne çeyi la, tekrar su gori.
0: Liu de hage, kira liya ne yer samsi. Diga liya, çoğu meza.
1: Kira gel hongsi da.
0: Sei hola. Oya. Ye ka ka shume ba zero. Xiao yin da.
2: Ti. Ka mi chao su ji.
1: Shi yi ge guo li ran lia, su ge che de yao ji.
2: Guo la.
3: Ye ye, a zi, ka ju wo de, chao a zha bu tin ji.